Ebu İdris el-Havlani'nin, Allah ona rahmet etsin, şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Dımışk mescidine girmiştim. Güleç yüzlü bir gençle karşılaştım. İnsanlar etrafına toplanmışlar. Görüş ayrılığına düştükleri meseleleri ona soruyorlar ve söylediklerini kabul ediyorlardı. Kim olduğunu sordum. Muaz İbni Cebel dediler. Ertesi gün erkenden mescide koşmuştum. Baktım ki o genç benden önce gelmiş namaz kılıyor. Namazını bitirinceye kadar bekledim. Sonra önüne geçerek selam verdim. Allah'a yemin ederim ki ben seni Allah için seviyorum dedim. Allah için mi seviyorsun dedi. Evet, Allah için dedim. O yine gerçekten Allah için mi seviyorsun dedi. Ben de evet, gerçekten Allah için seviyorum dedim. Bunun üzerine elbisemden tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi. Müjdeler sana. Zira ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim. Allah buyuruyor ki, sadece benim için birbirlerini seven, benim rızam için toplanan, benim uğrumda birbirini ziyaret eden ve sadece benim rızamı kazanmak için sadaka verip infak edenler, benim sevgime hak kazanmışlardır.''

İlahi, ente Rabbi ve enel abd ve entel haliku ve enel mahluk ve entel rezzaku ve enel merzuk ve entel maliku ve enel memluk ve entel ganiyu ve enel fakir ve entel hayyu ve enel meyyit ve entel baki ve enel fani ve entel kerim ve enel la'im ve entel muhsin ve enel musir ve entel gafur ve enel muznib ve entel azim ve enel hakir ve entel kavi ve enel za'if ve entel mu'ti ve enel sa'il ve entel emin ve enel hayif ve entel cevvadu ve enel miskin ve entel mucib ve enel da'i ve entel şafi ve enel meris bağfirli zunubi ve tecavüz anni ve şfi emrazi ya Allah ya kafi ya Rabbi ya vafi ya rahimu ya şafi ya kerimu ya muafi fa'fu anni kulli zambin ve afini min kulli da'in verza anni ebeden bi rahmetike ya elhamer rahimin. Allah'ım, sen benim Rabbimsin, ben ise senin kulunum. Sen benim sahibimsin, ben ise senin kölenim. Sen Haliksin, yaratansın, ben ise mahlukum, yaratılanım. Sen Rezzaksın, rızkı verensin, ben ise merzukum, rızkı verilenim. Sen Maliksin, mülkün sahibisin, ben ise memlukum. Sen azizsin, çok güçlüsün, ben ise fakirim, yoksul ve muhtacım. Sen ganisin, çok zenginsin, ben ise fakirim, yoksul ve muhtacım. Sen haysın, hayatı ebedi ile haysın, dirisin. Ben ise meyyitim, ölümlüyüm. Sen bakisin, ölümsüzsün. Ben faniyim, ölümlüyüm, geçiciyim. Sen kerimsin, kerem sahibisin. Ben ise le'imim, değersizim. Sen muhsinsin, iyilik eden, ihsan edensin. Ben ise kötüyüm, kötülük eden, isyan edenim. Sen gafursun, günahları silen, bağışlayansın. Ben ise günahkarım. Sen azimsin, ululuk ve azame sahibisin. Büyüksün, yücesin. Ben ise hakirim, küçüğüm, değersizim. Sen kavisin, güçlüsün, kuvvetlisin. Ben ise zayıfım, çok güçsüzüm ve acizim. Sen mutisin, verensin. Ben ise İsteyenim, dilenenim. Sen eminsin, emniyetlisin, emniyeti verensin. Ben ise hayifim, korkudayım, korkuluyum. Sen cevvatsın, çok cömertsin, bol bol verensin. Ben ise miskinim, muhtacım, yoksulum. Sen mucibsin, duaları kabul edensin, duaları gereğini yerine getirensin. Ben ise dua edenim, dua ederek isteyenim. Sen şafisin, şifa veren sensin. Ben ise merizim, hastayım. Ya Rabbi, şifa veren sensin, hasta olan ise benim.
Allah'ım, gerçek budur. Benim günahlarımı affedip bağışla. Beni azarlayıp cezalandırma. Hastalıklarıma şifa ver. Şifa veren ancak sensin. Ya Allahu, ya Kafi, ya Rabbi, ya Vafi, ya Rahim, ya Şafi, ya Kerim, ya Muafi. Allah'ım, benim bütün günahlarımı bağışla. Beni affet. Benim bütün dertlerime devalar ver. Afiyetler nasip eyle. Beni ebedi olarak rızkına ve hoşnutluğuna eren kullarından eyle. Merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım, bana rahmetinle muamele eyle. Amin.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.
1: Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ayşe annemize, "Ya Ayşe, ben senin bana darıldığını, kırgın olduğunu ben anlıyorum." buyurdu. Ayşe annemiz merak etti. "Nasıl anlıyorsun ya Resulallah?" dedi. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, "Bana darıldığında yemin ederken İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki diyorsun. Ama eğer bir dargınlığın, kırgınlığın yoksa yemin ederken Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki diyorsun." Efendimiz bunu söyleyince Ayşe annemiz çok güldüler. "Ya Resulallah," dediler. "Vallahi Allah'a kasem ediyorum ki ben o an sadece ismini terk ediyorum. Sevgini asla terk etmiyorum."
2: Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerini.

Cübeyr İbni Mutim, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Huneyn gazvesi dönüşünde, Resulullah'la birlikte yürürken, Bedeviler, ganimetin taksimini ısrarla istemeye başladılar. Ve neticede Peygamberimizi bir semüre ağacına sıkıştırdılar. Cübbesi ağaca takılıp kaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, devesini durdurup, cübbemi verin bana. Şayet şu gördüğünüz dikenli ağaçlar kadar hayvanım ve eşyam olsaydı, tamamını aranızda bölüştürürdüm. Siz de benim cimri, yalancı, korkak olmadığımı görürdünüz, buyurdu.

kara örtün yakar, kül eder beni. Görenler divane olmaz mı seni? İşlemeye geldim melek ameli. Makamı İbrahim'de bağışla beni. Ağlaya ağlaya dökem gözyaşı. Sırtıma vurmuşlar günah ateşi. Girip gördüm vallah ben o mahşeri. Hacerül Esved'de bağışla beni. Kabe'nin kapısında bağışla beni.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlı kölesi Ebu Abdullah Sevban İbni Bücdüt'ten bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimsenin harcadığı paraların en hayırlısı ailesinin ihtiyaçlarına harcadığı para ile Allah yolunda kullanacağı atı için verdiği para ve bir de Allah yolunda cihad eden arkadaşlarına sarf ettiği paradır.

Ben aciz bir çareyim. Şu dünyada bir avareyim. Başka kapı mı var ki gideyim? Bana dost Allah yeter. Varsın sizin olsun yalan dünya. Yüksel yükselebildiğin kadar makamda. Bitecek bir gün ömrün Azrail kapını çalınca. Bana dost Allah yeter. Gülmelerin ağlamaya inkılap edecek. Gelmez sandığın haşir elbet gelecek. Güvendiğin herkes seni terk edecek. Bana dost Allah yeter. Dünyada çekmediğim acı mı kaldı? Benim için en büyük ceza sensizlik anı. Issız çöllerde bırakma beni sensiz. Bana dost Allah yeter. Şah damarımdan daha yakınsın bana. Ben ise hep uzaktaydım sana. Arsız halimle şimdi geldim kapına.

Ol der, oluverir. Kudretinin ihtişamına akıl merer. Alemlere Rabsın. Ben aciz bir kul. Bana dost Allah yeter.

kandım ben dünyanın yalan yüzüne. Kıymetini bilemedim, nankörüm. Elmas olsam kaç yazar bilmeyenin elinde. Bana dost Allah yeter. Umudumu kesmedim merhameti yüce. Bütün annelerin şefkatleri birleşse okyanuslarda damla dahi etmez. Bana dost Allah yeter. Sırtımı dayadım ben hakiki dosta. Kainat duman olmuş kimin umurunda. Akıbetimden endişem yok. O var ya, bana dost Allah yeter. Bunca zamandır karşılıksız sevdim beni. Hiçtim, yoktum, var ettin yoktan beni. Bırak anlamasalar da nankörler seni. Bana dost Allah yeter. Bana dost Allah yeter. Bana dost Allah yeter.

Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez,

0: Gönül yüksekte gezer. Dem be dem yoldan azar. Dış yüzüne o sızar. İçinde ne var ise.
1: Allah ondan razı olsun. Şöyle demiştir. Ebu Talha Medine'de Ensar'ın hurma bahçesi yönünden en varlıklısıydı. Ebu Talha'nın en sevdiği malı da mescidin karşısındaki Beyruha adlı hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bahçeye girer, oradan tatlı su içerdi. Ebu Talha, en sevdiğiniz maldan infak etmedikçe en iyi olan hayra ve cennete ulaşamazsınız. 3 Ali İmran 92 ayeti nazil olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek "Ya Resulallah, Allah sana sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyi olan hayra ve cennete erişemezsiniz." ayetini gönderdi. "Benim en sevdiğim malımsa Beyruha adlı bahçedir. O Allah için sadakadır. Allah'tan onun sevabını ve ahiret azığı olmasını isterim. Burayı Allah'ın sana gösterdiği şekilde kullan." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Aferin sana. Bu ne kârlı ve ne iyi bir maldır." dediğini işittim. Fakat ben bu malı akrabalarına vermeni uygun görüyorum, dedi. Ebu Talha, "Öyle yapayım ya Resulallah," dedi ve bahçeyi akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti.

0: Ya Kuddus, ya Kuddus. Sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle.
1: Enes İbni Malik, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Allahü Teala buyuruyor ki, kulumu gözlerinden mahrum ederek imtihan ettiğim zaman sabrederse gözlerinin karşılığı ona cenneti veririm.

Hem fazlı kerem, hem koruyan Zülcelali vel ikram.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah hayırını dilediği bir kimseyi günahlarını bağışlamak ve derecesini yükseltmek için onu sıkıntıya sokar.
1: Nefeste de diyor Allah senden adımı anman istiyor. Men kâle âhire kelâmihi lâ ilâhe illallah dehalel cennet. Son nefesinde de Allah diyerek çenesi kapanan kişi adımını cennette bulur. Cennete girdi diyor Peygamberimiz. Girecek, girebilir, girmelidir gibi böyle bir yani isteğe bağlı sigorta türünden açıklama yapmıyor. Evelallah. Cennettedir. Allah-u Teala ömrümüzü Rabbimizin rızasına muvaffak geçirmek nasip etsin. Sonunda da son nefeste o mübarek ismini zikrederek hem de böyle arkadaşlar sıradan bir ölüm değil. Şehitlik mertebesinde Allah'ın şehitsin. Bu kişiye, bu hanıma, bu beyefendiye ölü demenizi yasaklıyorum. O benim şehidimdir. Diyeceği şekilde Allah'a kavuşmak nasip eylesin. Ondan sonraki aşamalar kabir, mahşer, sırat, cehennem ve cennet diye son durak. O süreçte de Allah-u Teala bize zor adetleri gösterir.

0: Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni.
1: Mekke FM.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hayat şartları kendinizden aşağı olanlara bakınız. Sizden üstün olanlara bakmayınız. Bu hareket elinizdeki Allah'ın nimetini hor görmemeniz için en uygun yoldur. Buhari'nin değişik bir rivayeti şöyledir: Sizden biriniz mal ve yaratılış yönünden kendisinden üstün birini görürse, hemen ardından kendinden aşağı durumda bulunan kimselere baksın.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yüz çevirenler dışında, ümmetimin hepsi cennete girerler, buyurdu. Bunun üzerine, ey Allah'ın elçisi, cennete girmeyi kim istemez ki, denildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, bana itaat edenler cennete girer. Bana karşı gelenler de cenneti istememiş demektir, buyurdu.

Ya Rafi, Ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, Ya Muiz, İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, Ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Siz sağlam olursanız diyor Allah, sapıklar size zarar veremez. Sağlam olursanız diyor Allah, dalalette olanlar, sapıtanlar, sapıklar size zarar veremez. Güzel giyinirseniz kış önemli değildir. Evinizin izolasyonu iyiyse, arabanızın da kapı lastikleri, kalorifer aksamı güzel ısıtıyorsa, kaçak yoksa arabanız fırın gibidir. İster Sibirya'da olun fark etmez. Ama arabanız harapsa, sağından sonuna hava giriyorsa, evinizin izolasyonu iyi değilse, giysiniz de zayıfsa basit bir soğuk bile sas eder. Sağlam durursanız Sibirya'da hasta olmazsınız. Ama zayıf bir modelseniz hafif bir rüzgarda gidersiniz. Eğer siz işi güzel götürürseniz, kendinize samimi ilgilenirseniz, ibadette başarılı, ahlak, kaymak, mücadelede o biçimseniz, haramlara karşı düşmemeye çalışıyorsunuz, düşünce temizleniyorsunuz. Yani sosyalitenizde güzel, içtimai münasebetlerde, ilişkiler, yumağın muamelatta, kıyak, maşallah Müslümana yakışan bir tarzınız var. O zaman içinizden çıkan sapıklar diyor Allah, dışınızdan size bindiren hainler size hiç zarar veremez.

Ebu Ümame Suday İbni Aclan el-Bahili'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi veda hutbesinde şöyle buyururken işittiğini söylemiştir. Ey insanlar! Allah'tan korkunuz. Ona karşı sorumluluk bilincinde olunuz. Yolunuzu onun kitabıyla bulmaya çalışınız. 5 vakit namaza devamlı ve duyarlı olunuz. Ramazan orucunu tutunuz. Mallarınızın zekatını veriniz. Sizden olan Müslüman yöneticilere itaat ediniz ki, doğruca cennete giresiniz.''

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü, biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

Ebu Abdurrahman Avf İbni Malik el-Eşcai, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Biz 9 veya 8 veya 7 kişi olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Bize Allah'ın elçisine biat etmez misiniz buyurdu. Oysa biz yeni biat etmiştik. Bu sebeple ey Allah'ın elçisi, biz sana biat ettik ya dedik. Sonra tekrar Allah'ın elçisine biat etmeyecek misiniz buyurdu. Bu defa biat için ellerimizi uzattık ve ey Allah'ın elçisi, biz sana biat etmiştik. Şimdi ne üzerine biat edeceğiz dedik. Allah'a kulluk edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, 5 vakit namazı kılmak, Allah'a itaat etmek ve sesini alçaltarak kimseden bir şey istememek üzere biat edeceksiniz buyurdu. Avf İbni Malik diyor ki, bu gruptan bazılarını görürdüm. Kamçıları yere düşerdi de kimseden onu alıvermesini istemezlerdi.

0: gelin.
1: Yahya bin Muaz Hazretlerine kardeşi bir mektup gönderir. Mektubunda der ki, üstadım, Allah Teala'dan duada üç dilekte bulundum. Birincisi, kutsal bir yerde yaşayıp ölmeyi istedim. Allah Teala Mekke'de yaşamayı nasip buyurdu. İkincisi, bir hizmetçim olmasını istedim. Allah Teala'ya daha iyi kulluk yapabilmek için. Yahya bin Muaz Hazretleri cevaben şöyle der. Kardeşim, kutsal bir yerde yaşamak istemişsin. Oysa ki kutsal bir yerde yaşamanın sana bir faydası olmayacak. Sen öyle yaşa ki yaşadığın yer kutsallaşsın. İkincisi, Allah'a ibadet etmek için Allah'ın bir kulunu kendine köle yapmışsın. Üçüncüsü ise beni görmeyi murad ediyormuşsun. Allah'a ulaşmaya bak. Çünkü Allah'a vasıl olduğunda bana ihtiyacın olmayacak.

Fedale İbni Übeyd, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına namaz kıldırırken, Süffe ashabından açlıktan dolayı namazda duramayarak bayılıp düşenler olurdu. Dışarıdan gelen bedeviler, bunlar delidirler derlerdi. Rasulullah namazı bitirince açlıktan bayılanların yanına gider ve onlara Allah'ın yanında sizin için neler hazırlandığını bir bilseydiniz daha fazla yoksul ve muhtaç olmayı isterdiniz buyurdu.

Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni.

0: Mekke FM.
1: Abdullah İbni Amr'dan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman olup yetecek kadar malı da olan ve verilene kanaat etmesini bilen gerçekten kurtulmuştur.

0: Hay Allah!
1: Bu yola akılla çıkılır, sonra akıldan çıkılır. Gönülle devam edilir. Bundan böyle akıl ile işin yok Yunus'um. Bundan böyle cümle işin gönül işi. Tuttuğun işi gönülden. Yediğin aşı gönülden. Ettiğin sözü zinhar gönülden. Attığın adımı, aldığın nefesi gönülden. Bundan sonra sana yar da, yara da gönül Yunus'um.
2: Ya Muheymin, ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı. Sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir. Bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni.
3: Enes'ten, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesine bindirdiği Muaz'a bir yolculukta 3 sefer "Ya Muaz!" diye seslendi. O da her defasında "Buyur emret ey Allah'ın Resulü!" diye cevap vermişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Kim Allah'tan başka gerçek ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna samimi olarak şehadet ederse Allah ona cehennemi haram eder" buyurmuştur. Muaz, "Bu müjdeyi Müslümanlara haber vereyim de sevinsinler mi ey Allah'ın Resulü?" diye izin istemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Belki onlar buna güvenirler ve yararlı işler yapmaz olurlar." buyurmuştur. Muaz böyle bir bilgiyi gizlemiş olmak günahından kurtulmak için ölürken haber vermiştir.

Harise İbni Behb, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim dedi. Size cennetliklerin kimler olduğunu bildireyim mi? Alçak gönüllü olması nedeniyle hem kendisi zayıf ve hem de halk tarafından hor görülüp hiçe sayılan her zayıf kişidir ki, Allah'a yemin etseler, Allah onların yemin ve isteklerini yerine getirir. Size cehennemliklerin de kimler olduğunu haber vereyim mi? Katı yürekli, kaba, kurularak yürüyen kibirli kimselerdir.

0: www.mekkefm.com
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni.
1: Muhammad!

odur her hayrın başı, biz de Bismillah deriz. Başta ona başlayıp ondan medet ister.

bir dize bandrozu. Her canlının dilinde her zaman duyamayız. Tefekkürle bakmazsak görüp okuyamayız. Sen acizsin, fakirsin, ganiyi mutlak Allah. Bir besmele sözünde mündemiştir lafzullah. Bismillah der her ağaç, bize meyveler verir. Bismillah deyip yersen baki meyveler gelir. İnek, deve, koyun, keçi, hepsi de süt çeşmesi. Karışmadan coşup gelir besmele mucizesi. Her bitkinin kökü

tecessim şeklidir. Bismillah söyleyip ver Allah'ın aşkına. Bismillah söyleyenden al Allah'ın aşkına. Müstesna nimetlerin şükrü gayet kolaydır. Zikir, fikir, sonra şükür, ihtiramlı olaydır. Ferşi arşa bağlayan hablül metin besmele, kainat musagarı insan denen silsile. 114 surenin nazil oldu başında. Bismillah söyleyen asan görür işinde. Onun ismiyle onu çokça çağıran insan, inayeti yanında buluverir her zaman. Aynı zikri zikrederken mevcudatın bütünü, sana dost, sana kardeş kainatın yekünü. Biliyor seni Allah, bildirir bildiğini. Sen de ona hürmetle bildir bildiğini. Rahmetin usulüne vesiledir besmele. Sayini sarf edip de razı ol kısmetine. Rahmetin ta arşına erişmek için miraç, kuvvetli intisapla vasıl olursun ancak. Yıldızlar ordusu besmele ile devran eder. Aşıklar tezekkürde besmele ile seyran eder. Besmele söyleyelim her bir işin başında. Galip gelsin kalbimiz şeytanla savaşında. İnkişafa vesile o şeytanın hilkati, onunla cihat ederek kazanalım cenneti.

Miktat'tan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kıyamet günü güneş insanlara bir mil mesafe kalıncaya kadar yaklaştırılır. Hadisi Miktat'tan rivayet eden Süleym İbni Amir, Allah'a yemin ederim ki Resulullah mil ile yeryüzündeki mesafe ölçüsünü mü yoksa göze sürme çekmek için kullanılan mili mi kastetti bilmiyorum demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar işledikleri kötü amelleri kadar tere batarlar. Onlardan bir kısmı topuklarına, bir kısmı dizlerine, bir kısmı bellerinin hizasına kadar, bir kısmı da ağızları hizasına kadar ter içinde kalırlar. Resulullah bunu söylerken eliyle ağzına işaret etti.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.
1: Bir insanı ne fazla yücelteceksin ne fazla aşağıya düşüreceksin. Buradaki dikkat edilmesi gereken şey şu: kendini düşür ama dışındaki herkesi yücelt. Her gördüğünü Hızır bil, her geceyi Kadir bil. Bu olmayınca bu defa bunun tam tersi oluyor ve fıtri olmuyor. Yani ben kendimi düşük görecekken başkalarını düşük görmeye başladığımda işte orada sıkıntı başlıyor. Karşıdaki insanı da rencide ediyorum ve günah da kazanıyorum. Oysa ki ben kendimi düşük görsem karşılığında sevap kazanacağım. Yani büyümek için yaşayan insanların omuzlarına basmanın bir anlamı yok. Yani onları küçültmenin bir anlamı yok. Onun için böyle bir insanın kendine bakması lazım. Yani kendini düşünmesi lazım. Hazreti Ali Keremullah ve şey buyuruyor ki bir insan, yani ben eğer bilmediklerimi, yani kendimi baz almış olsaydım, dikkat almış olsaydım, üst üste koysaydım bilmediklerimi, başım arşa değerdi. Bunu söyleyen Hazreti Ali Keremullah ve şey aslında bizim için söylüyor.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendilerine acıdığı için, sahabilerin iftar etmeksizin arka arkaya oruç tutmalarını yasakladı. Onlar da, fakat sen iftar etmeden oruç tutuyorsun dediler. Bunun üzerine Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben sizin gibi değilim. Çünkü Rabbim beni yedirmiş ve içirmiş vaziyette geceliyorum, buyurdular.

Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel, senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin, senindir zaman, sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır, her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmeti, yardım eyle Muhammed ümmeti.

fani dünyamın gerçeği sensin. Evvelim, ezelim, ebedim sensin. Bir çulum yok ama servetim sensin. Ben sana tutkunum ya Resulallah. Ben sana aşığım ya Resulallah. Ben sana vurgunum ya Habiballah. Tutkunum sana, tutkunum sana ya Resulallah. Tutkunum sana ya Habiballah. Tutkunum sana ya Nebiallah.

Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardım. Şiddetli sıtmaya yakalanmıştı. Ey Allah'ın Resulü! Sıtma nöbetinden dolayı çok şiddetli zahmet çekiyorsun dedim. Evet, sizden iki kişinin çekebileceği kadar ızdırap çekiyorum buyurdu. Bundan dolayı size iki kat ecir var mıdır dedim. Evet, öyledir. Bir Müslümanın vücuduna batan bir dikenden en ağırına kadar hiçbir musibet yoktur ki Allah bu sebeple onun kusurlarını örtmüş ve günahlarını bağışlamış olmasın. Ağacın yapraklarının döküldüğü gibi o Müslümanın günahları da öylece dökülür.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ey 24 saatinde Allah'a namaz farzıyla ayıracak 2 saatlik zamanım yok diyenler, hepiniz duyun. Allah'tan duyacağınız cevabı benden duyun. Ön çekimdir. Gelecek programdan kesittir. Allah'tan duyacağın cevap o zaman. Madem senin hayatında namaza ayıracak zamanın yok, benim ne Firdevs'te, ne Mevva'da, ne Adin cennetinde, ne Naim'de, 8 cennetinde sana ayrılacak yerim yok demiş oluyor. İster kıl, ister kılma, ister kıllık yap, ister tüylük yap, sen bilirsin, daha ne diyeyim ben ya.

Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir, sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez, sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar, yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar, huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar, başkalarının yanında rezil etme beni.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kişi dostunun dini, yani hayat tarzı ve yaşantısı üzeredir. O halde kişi dost edineceği kimseye dikkat etsin.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın gönderdiği her peygamber mutlaka koyun gütmüştür, buyurdu. Bunun üzerine sahabileri, sen de mi güttün ya Resulallah diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, Mekkelilerin koyunlarını Kararit denilen yerde güderdim, buyurdu.

Ya Cebbar, Ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni.

Mekke FM. Müslümana maddi manevi işkence ve eziyet eden kaskatı kafir topluluğu ile onlara direkt endirekt destek veren, psibo destek sağlayan, alkışlayan, onaylayan olur izni Orta Doğu'da veriyorlar bugün. İsrail'e olur onay veren, izin veren birçok Yahudileşmiş Arap toplumu var. Toplumun liderlerini kastettim. Halka hürmetimiz var. Allah diyor ki o peygamber kadri Siyonistlerle aynı cehenneme tıkayacağım sizi, ben aynı cehenneme. Ben Allah olarak söz veriyorum. Sizi onlara göz kırpan, onları palazlandıran, destekleyen, onları güçlendiren, size dikkatli olun lütfen. Özellikle ekonomik konuda onların kesesine, kasasına giren mevzularda biraz daha seçici olun. Elinizde isimler olsun, rakamlar olsun. Çoluk çocuğa benzer şeyleri önerin. Size dikkat edin sevgili kardeşlerim.

Hamza'nın eşi Havle binti Samir el-Ensariye, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Şüphesiz ki haksız olarak Allah'ın malını, yani İslam devletinin hazinesinden veya kamu yararına olan vakıf mallardan herhangi birini kullanan veya tasarrufta bulunan kimseler kıyamet günü cehennemi hak ederler.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Ya Adil, ya Adil, sensin zulme uğrayanların dayanağı, sensin mahzun kalplerin sığınağı, senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni, adaletine razı eyle nefsimi, eğrilmekten koru kalbimi, rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi, kolay eyle sorgu sualimi, hesap verme inceliğiyle yaşat beni, zulmetmekten uzak eyle beni, zulme uğramaktan koru beni.
2: Enes İbni Malik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: siz gözünüzde kıldan daha küçük ve önemsiz görünen bazı işler yapıyorsunuz ki, biz bu tür işleri Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında büyük günahlardan sayardık.

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: Bir büyük zattan duydum. Dedi ki, nasıl namaz kılmazsın biliyor musun? Ben cevap vermiyorum, devam ediyorum, dinliyorum. Namazsız çevrede olursam, ileride başlarım dersen, ileride başlarım diyen hiç kimse başlamamıştır. Namazı sorgulamaya kalın, kendimi hazır hissetmiyorum filan dersen hiç namaz kılamazsın. Namazın abdestten başka hazırlığı yok ki. Ne demek kendimi hazır? Başka hazırlığı yoktur. Ve namaz kılmazsan ne olur onu da diyeyim mi? Bir, zamanla namaz saçma gelir sana. Kılmaya, kılmaya, kılmaya kalp katılaşıyor ya. Namaz kılanlar gülünç gelir. Onlarla alay etmeye başlarsın. Ve şunun farkında olamazsın ki, olmazsın ki, secde etmeyerek reddettiğin asıl seni reddetmiştir. Ve bunu anlaman bile engellenmiştir. Kalp mühürlenmesi böyle bir şey. Allah'a sığınırsın.

Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Başa gelen bir sıkıntı sebebiyle hiçbiriniz ölmeyi istemesin. Eğer ölümü istemek zorunda kalırsa şöyle desin: Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı ise bana hayat ver. Ölmek benim için hayırlı olduğu zaman canımı al.

Ya vekil, ya vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya kavi, ya kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin.

Cabir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Ashabı da etrafındaydı. Küçük kulaklı bir oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak, "Hanginiz bunu bir dirheme satın almak ister?" buyurdu. Ashab, "Onu daha az parayla da olsa almayız. Onu ne yapalım ki?" dediler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Size bedava verilse ister misiniz?" diye sordu. Onlar, "Allah'a yemin ederiz ki, o diri bile olsa, kulaksız olduğu için kusurludur. Ölüyken onu ne yapalım?" diye cevap verdiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a yemin ederim ki, bu oğlak sizce nasıl değersizse, dünyada Allah katında ondan daha değersizdir." buyurdular.

sapanlı gençler. Selam size ey Hamaslı mücahitler. Selam size ey Gazze'li müminler. Selam şehadetin aşığı erler. Selam sana Kundak'taki şehidim, bebeğim. Selam Kudüs'e kurban mücahidim, yiğidim. Selam aslan doğuran annelerim, binler selam. Selam sana ey mahzun Filistin'im, ey mazlum Filistin'im, ümmetim.

0: Sizin yeriniz burası.
1: İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Biz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle oturuyorduk. O sırada Ensardan bir kişi gelip, kendisine selam verip geri döndü. Resulullah o kimseye, "Ey Ensari kardeş! Kardeşim Sa'd İbni Ubade nasıldır?" diye sordu. O da "Biraz iyice" cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Sizden hanginiz onu ziyaret etmek ister?" dedi ve ayağa kalktı. Biz de onunla beraber ayağa kalktık. Bizler 10 kişiden fazlaydık. Ayaklarımızda ne ayakkabı ve ne de huffe, genellikle deriden yapılan ve mes yapmak için kullanılan bir ayakkabı çeşidi vardı. Başlarımızı örtecek keppe de yoktu. Başlarımız açıktı. Üzerimizde gömlek de yoktu. Nihayet çorak arazide yürüyerek Sa'd'ın yanına geldik. Peygamber ve beraberindeki arkadaşları ona yaklaşsınlar diye yanında bulunanlar geriye çekildiler de biz hastanın yanına oturabildik.

0: Ömer hocam çok iyi bir dostmuş. Şöyle deniyor, arkadaş ihtiyaç duyduğun anda yanında olur. Fakat dost her zaman yanında. Biz Tuzla'da belediye programı vardı. Hocamla birlikte aynı araçla döndük. Hocamı bıraktım, çok da ilginç bir şey oldu. Demek ki vedalaşmamız gerekiyormuş. Evinin önünde bıraktım. Dedim hocam size bir şey söylemek istiyorum. 17 yıldır sizi tanıyorum. Bir an bile olsa ben bu hocayı neden tanıdım demedim. Allah razı olsun dedi. Meğer o vedalaşma cümlesi.
1: Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder, dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin, dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir, dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir.

İyaz İbni Hımar'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah bana alçak gönüllü olmamızı ve hiç kimse kimseye karşı övünüp böbürlenmesin ve hiçbir kimse de kimseye karşı zulmedip aşırı gitmesin diye vahyederek bildirdi.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

0: Ya Gafur, Ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri.
1: Mekke FM.

Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 7 şey gelip çatmadan hayırlı ameller yapmaya bakın. Yoksa siz iyi ameller işlemek için her şeyi unutturan fakirliği mi, azdıran zenginliği mi, insanın aklını ve bedenini bozan hastalığı mı, bunaklaştıran ihtiyarlığı mı, ansızın ve süratli gelen ölümü mü, yoksa beklenen şeylerin en kötüsü Deccali mi, yoksa bunların hepsinden çok daha zor ve acı olan kıyameti mi bekliyorsunuz da hala hayırlı ameller yapmıyorsunuz?''

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.
1: İllerinde unutulmazlar arasında yer alır. Duydunuz mu?
2: Birilerin listesinde...
1: Ölseniz de ölmeyenler arasında yer alın. Siz bilirsiniz, bir şeyler öğretin. Yarın ölüp gideceksiniz. Birilerin dünyasında iyi yer edinin. Hayrınızla, hizmetinizle, eğitiminizle, öğretiminizle, verdiğiniz terbiyeyle... Ölmeyenlerden olun. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. Yüzyıllarca sürsün sizdeki bu güzellikler, tamam Allah-u Teala viladetiyle müşerref olacağımız güzeller güzeli peygamberimizin alnımızdan öpeceği kadar kaliteli ümmet eylesin.
3: Amin.
1: Allah-u Teala bizi ümmeti Muhammed'in maddi manevi derdine aktif duyarlı eylesin. Aktif fiili duyarlı eylesin.
3: Amin.

ne zaman Saadet Asrı'nı düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri ağlar gönlümüzde. Önce sen ağlarsın. Abdullah bin Mesud'a bana Kur'an oku demişti. Ya Resulallah, Kur'an sana indirilmişken sana mı Kur'an okuyayım demişti. Onu başkasından dinlemeyi de severim buyurmuştu. İbni Mesud Nisa suresini okumuş, bir ayete gelmişti. Her ümmetten birer şahit, onların üzerine de Habibim, seni bir şahit olarak getirdiğimiz zaman onların hali nice olur. Şimdi yeter demişti. İbni Mesud gözlerini kaldırıp bakmıştı sana. Gözyaşların mübarek sakalına inmişti. Bir defasında ashabına Kur'an okuyordu. Sakının o ateşten ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır diyordu. Önünde oturan siyahi bir adam yüksek sesle ağlamaya başlamıştı. O ağlayışa Cibril inmişti semadan. Ya Resulallah, huzurunda ağlayan bu zat kimdir demişti. Sen de Habeşli biri demiş ve onu övmüştün. Cebrail ise şu müjdeyi vermişti. Allah buyuruyor ki, İzzet ve celalime, arş üzerindeki hakimiyetime yemin ederim ki, dünyada benim korkumdan ağlayan bir kulun gözünü cennette çok güldüreceğim. Ne zaman Saadet Asrı'nı düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hesap gününden korkar gönlümüzde. Şeddat bin Evs korkar yatağına girdiğinde, sağına soluna döner durur uyuyamaz. Allah'ım der, cehennem ateşi uykumu kaçırdı. Sonra kalkar sabaha kadar namaz kılar. Ebu Derda düşer gönlümüze. Keşke ailemin koçları olaydım da kendilerine misafir geldiğinde beni yedirselerdi der. İmran bin Husayn düşer gönlümüze. Keşke bir tepede kül olaydım da fırtınalı bir günde rüzgar savursaydı der. Ne zaman Saadet Asrı'nı düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri peygamber sevgisini öğretir bize. Ashabından biri sana gelmişti. Ya Resulallah demişti. Seni o kadar çok seviyorum ki aklıma geldiğinde gelip seni görmese canım çıkacak gibi oluyor. Sonra ahireti düşünüyorum. Cennete girsem bile seninle birlikte olamayacağım. Aşağı mevkilerde kalacağım. Bu da zoruma gidiyor. İstiyorum ki ahirette de yanında olayım. Sen de kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştun. Abdurrahman bin Sa'd anlatıyor ya Resulallah. Diyor ki bir gün Ömer'in oğlu Abdullah'la otururken ayağı kasılıp kaldı. Ayağına ne oldu dedim. Şuradan itibaren sinir toplandı dedi. Ben de dedim ki en çok sevdiğin insanın adını an da iyileşsin. Ya Muhammed dedi ve hemen ayağını uzattı. Ya Resulallah, sen abdest aldığında ashab-ı güzin efendilerimiz koşarak abdest suyunu alır yüzlerine sürermiş. Bir defasında sormuşsun, niçin böyle yapıyorsunuz? Bereket ve hayır umuyoruz demişler. Sen de buyurmuşsun ki, Allah ve Resulünün sevgilisi olmak isteyen, doğru söylesin, emanete riayet etsin, komşusuna incitmesin. Ne zaman Saadet Asrı'nı düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hamd eder Allah'a, şükrü öğretir bize. Eba Eyyub el-Ensari ona öğrettiğin kelimeleri söyler. Allah'tan başka ilah yoktur.
mülk ve saltanat O'nundur. Hamd O'nun hakkıdır. O'nun ortağı yoktur.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsanları doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Ona uyanların sevaplarından da hiçbir şey eksilmez. Başkalarını sapıklığa çağıran kimseye de kendisine uyanların günahı gibi günah yazılır. Ona uyanların günahlarından da hiçbir şey eksilmez.''

Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi.

Ebu Hureyre yahut Ebu Said el-Hudri'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet olunmuştur. Tebük gazvesinde halk şiddetli açlıkla karşı karşıya kaldıklarında sahabeler, "Ey Allah'ın Resulü, izin verseniz de develerimizi kesip yesek ve iç yağ elde etsek," dediler. Peygamberimiz, "Olur, öyle yapın," dedi. Derken Ömer, Allah ondan razı olsun, geldi ve, "Ey Allah'ın Resulü, develeri kesmelerine izin verirsen, orduda binek azalır. Fakat ellerindeki azıkları getirmelerini ve onlar üzerine bereketlenmesi için dua etseniz daha uygun olur. Ve Allah da böylece bereket ihsan eder." Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Peki, öyle yapalım," buyurdular. Deriden bir sergi serilerek herkeste mevcud olan erzakın getirilmesini emretti. Askerlerden kimi bir avuç darı, kimisi bir avuç hurma, kimi de ekmek parçaları getirdi. Sergi üzerinde gerçekten pek az bir şey toplandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bereket vermesi için Allah'a dua etti ve sonra, "Buradan alıp kaplarınızı doldurunuz," buyurdu. Tüm askerler kaplarını doldurdular. Doldurulmadık bir kap bırakmadılar. Sonra da doyuncaya kadar yediler, yine de arttı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Allah'tan başka gerçek ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şahadet ederim ki, Allah'ın birliğine ve Muhammed'in peygamberliğine şüphesiz inanmış olarak Allah'a kavuşmayan kimse, cennete girmekten mutlaka alıkonulur."

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Tövbe et silkin, yol yakın, hemen dön. Öleceğin tarih değişmeyecek. Kazanacağın para eksilmeyecek, bana inan. Vallahi billahi Allah beni, bakın şuradan aşağı inan indirmesin. Allah sana tarihini attığı ölüm hiç erken olmayacak. Öleceğin yer belirlenmiştir. Kur'an'a gidin ya, Allah'a gidin ya. Atın şu metini kürsüye, bırakın şöyle rahat rahat konuşsun. Arkadaşlar, kim nerede ölecek, nerede? Allah yeri koordinatlıyor. Yer, zaman ve şekil ölümde değişmeyecek. Hakkı söyleyin, geri saymayın, çekilmeyin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Rızkınız da azalmayacak. Param azalmayacak benim, maaşım azalmayacak. Ya ömrüm kısalmayacaksa, maaşım da azalmayacaksa ben niye hakkı söylemeyeyim?

0: öyle hafifsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafifsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sadaka vermekle mal eksilmez. Allah, affeden kulunun değerini arttırır. Allah, alçak gönüllü olanları yükseltir ve yüceltir.

0: düşlerimde her an Mescid-i Aksa, Kudüs yüreğimde kanayan yara, zulüm ateşiyle yanan mazlumlar seni bekliyor bak nice zamandır. Nereye bu gidiş ey şehit, nedir bu hüzün bu keder? Bak yine seni hasretle bekliyor avuşun açmış o yüce peygamber. Bak yine seni hasretle bekliyor avuşun açmış o yüce peygamber. O yüce peygamber.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

Bismillah her hayrın başıdır. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle virdi zebanıdır. Bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrin, seni nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakri en makbul bir şefaatçi yapar. Madem her şey manen Bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar, biz dahi Bismillah demeyiz.

Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bazı insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, insanların hayırlısı ve değerlisi kimdir? Dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan daima korkan, yolunu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışanlardır, buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, biz bunu sormuyoruz, dediler. O halde Allah'ın dostu İbrahim'in oğlu, Allah'ın nebisi İshak'ın oğlu, Allah'ın nebisi Yakub'un oğlu, Allah'ın nebisi Yusuf'tur, buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, biz bunu da sormuyoruz, dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o halde siz benden Arap kabilelerini soruyorsunuz. Bilin ki cahiliye döneminde hayırlı ve şerefli olanlar, İslam'ı iyi anlayıp yaşarlarsa İslam döneminde de hayırlıdırlar, buyurdu.

Ümmetin üstüne titreyen sensin. Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin. Aşıktır sana ümmet, müştaktır sana cennet. Bizlere, bizlere şefaat et. Ne olur şefaat et.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Keramullah ve şeye soruyorlar ki, ya Ali, beni mi daha çok seviyorsun? Fatıma'yı mı daha çok seviyorsun? Hasan ve Hüseyin'i mi daha çok seviyorsun? Evet, sizi de seviyorum. Fatıma-ı Zehra'yı da seviyorum. Çocuklarımı da seviyorum. Efendimiz de buyuruyorlar ki, ya Ali, bir tane kalbim var. Yani bu kadar sevgi bir kalp. Nasıl taşır? Hazreti Ali Efendimiz ilmin kapısıdır. Vermiyor Hazreti Ali Efendimiz. Eve gidiyor ve Fatıma-ı Zehra annemiz onu biraz düşünceli görünce diyor ki, hayırdır, ne oldu? O da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana bir soru sordu, böyle bir soru sordu. Fatıma annemiz de tebessüm ediyor. Diyor ki, Resulullah bir daha sorarsa Aleyhisselatü Vesselam, de ki, Allah-u Teala'yı Rabbim olduğu için, bizi peygamberim olduğunuz için, Fatıma'yı eşim olduğu için, Hasan ve Hüseyin'i çocuklarım olduğu için seviyorum de. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bunu söyleyince Hazreti Ali, Efendimiz de buyuruyorlar ki, ya Ali, bu cevapta nübüvvet kokusu var diye, yani Fatıma annemizden kopya çektiğini anlatıyor.

çocuktum. En çok kimi seviyorsun derdin, seni derdimi. En çok Allah sevilir diye okşardım başımı. Sonra kimi seviyorsun dediğinde ben seni seviyorum derdim. Sen hayır Resulullah'ı derdin yine başını okşayarak. Onlardan sonra seni sevmeme izin verirdin. Ana, ben Allah'ımı ilk senden öğrendim daha çocukken. Senin Allah sana yeter sözlerinle tutunmaya çalıştım.

0: Ömer'den, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişiye hanımını neden dövdüğü sorulmaz.
1: Ve işte artık o da gidiyordu. O ebedi yolculuğa. Yalnız giderken dudaklarında tatlı bir tebessüm, hoş bir gülümseme vardı. Yoksa onun bilip bizim bilmediğimiz bir şeyler mi vardı? Bizden ayrılırken o tebessüm dolu dudaklarından tek bir şey duyuldu. Ben bahara gidiyorum. Ben çiçeklere, kuşların doyasıya kanat çırptığı o güzel diyarlara gidiyorum. Ben sevgiliye gidiyorum ve onu çok seviyorum.

0: Ata İbni Ebi Rebah'tan, Allah ondan razı olsun, şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, bana, sana cennetlik bir kadını göstereyim mi? Dedi. Ben de, evet göster, dedim. İbni Abbas, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. İşte şu siyah kadındır ki, bu kadın, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ve, beni sarı hastalığı yakalıyor ve üstüm başım açılıyor. İyileşmem için Allah'a dua ediniz, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, eğer sabredeyim dersen, sana cennet vardır. Ama yine de sen istersen, sana şifa vermesi için Allah'a dua ederim, buyurdu. Bunun üzerine kadın, o halde ben hastalığıma sabrederim. Ancak sara tuttuğu zaman, üstümün başımın açılmaması için dua ediniz, dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ona dua etti de, sara nöbeti geldiğinde, bir daha üstü başı açılmadı.
1: www.mekkefm.com mekkefm.com
2: Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. Dikkat edin, uyanık olun. Dünya ve içindeki tüm şeyler değersiz ve kıymetsiz olup lanetlenmiştir. Ancak Allah'ı anmak, O'nun rızasına uygun şeyleri öğrenmek müstesnadır.
2: Orta Doğu'daki dertli Müslümanlara Allah yardım eylesin. Dünyanın her neyse mağdur, mazlum, boynu bükük, Allah diye inleyen, tutacak hiçbir dalcağızı kalmamış. İnsanların böyle gündeminden bile düşmüş ama Allah'ın sürekli rahmet gündeminde olan o insancıklara, o Müslümancıklara Allah imdad eylesin, husret eylesin, yardım eylesin. Kızıldeniz'de boğulan Firavun gibi Akdeniz'e toplandı emperyalistler. Allah Akdeniz'i Kızıldeniz'e dönüştürüp onlar orada boğulsun.
3: Amin.
2: Akıbetimiz, ahiretimiz hayır olsun. Allah-u Teala viladetiyle müşerref olacağımız güzeller güzeli peygamberimizin alnımızdan öpeceği kadar kaliteli ümmet eylesin.
3: Amin.
2: Allah-u Teala biz ümmeti Muhammed'in maddi manevi derdine aktif duyarlı eylesin, aktif fiili duyarlı eylesin. Allah-u Teala ülkemizin doğusuna, güneydoğusuna huzurcuklar versin.
3: Amin.

Ya Zahir, Ya Zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür.

Ebu Rifa Temim İbni Üseyd, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Hutbedeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim ve kendimi kastederek, "Ya Resulallah, dinini bilmeyen bir garip geldi. Dini sorup öğrenmek istiyor," dedim. Resulullah bana döndü, baktı, hutbeyi bırakıp yanıma geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir sandalye getirdiler. Üzerine oturdu ve Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra da hutbesine dönerek konuşmasını tamamladı.

Ya Resulallah, bir gün bir sahabi sana gelerek cahiliye döneminde kendi kız çocuğunu nasıl diri diri öldürdüğünü anlatmıştı. O mübarek gözlerinden yaşlar akıp ağlamıştı. Ya Resulallah, şimdi ise ümmetin çocukları gözümüzün önünde diri diri yakılıp öldürülüyor. Ne olur yetin.

Elveda Zeynep'im, ben gidiyorum öz kanımla bulanmaya, ceddimin dini uğruna, düşman ile çarpışmaya. Elveda ey Zeynep'im, sil gözyaşlarını, ardım sıra. Sakın, sakın ağlama.

bırakma bizi. Al rahmetini. Sen ol versen olur. Koy cennetine. Arşına açılan eller hürmetine. Bize acı ne olur. Yakma ya Rabbi. Yakma ya.

Ebu Abdurrahman, Abdullah İbni Ömer İbnil Hattab'dan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kul can çekişmeye başlamadıkça, Allah onun tövbesini kabul eder.

İlahi, ente Rabbi ve enel abd ve entel haliku ve enel mahluk ve entel rezzaku ve enel merzuk ve entel maliku ve enel memluk ve entel ganiyu ve enel fakir ve entel hayyu ve enel meyyit ve entel baki ve enel fani ve entel kerim ve enel la'im ve entel muhsin ve enel musir ve entel gafur ve enel muznib ve entel azim ve enel hakir ve entel kavi ve enel za'if وأنت المعطي وأنا السعيل وأنت الأمين وأنا الحليف وأنت الجواد وأنا المسكين وأنت المجيب وأنا الدعي وأنت الشافي وأنا المريض واغفر لي ذنوبي وتجاوز عني واشف أمراضي يا الله Ya Kafi, Ya Rabbi, Ya Vafi, Ya Rahimu, Ya Şafi, Ya Kerimu, Ya Muafi, Fa'fu anni kulli zambin ve afini min kulli da'in ve arza anni ebeden bir rahmetike Ya Elhamer Rahimin. Allah'ım, sen benim Rabbimsin, ben ise senin kulunum. Sen benim sahibimsin, ben ise senin kölenim. Sen Halik'sın, Yaratansın, ben ise mahlukum, yaratılanım. Sen Rezzak'sın, rızkı verensin, ben ise merzukum, rızkı verilenim. Sen Malik'sin, mülkün sahibisin, ben ise memlukum. Sen azizsin, çok güçlüsün, ben ise fakirim, yoksul ve muhtacım. Sen ganisin, çok zenginsin, ben ise fakirim, yoksul ve muhtacım. Sen haysın, hayatı ebedi ile haysın, dirisin. Ben ise meyyitim, ölümlüyüm. Sen bakisin, ölümsüzsün. Ben faniyim, ölümlüyüm, geçiciyim. Sen kerimsin, kerem sahibisin. Ben ise le'inim, değersizim. Sen muhsinsin, iyilik eden, ihsan edensin. Ben ise kötüyüm, kötülük eden, isyan edenim. Sen gafursun, günahları silen, bağışlayansın. Ben ise günahkarım. Sen azimsin, ululuk ve azame sahibisin. Büyüksün, yücesin. Ben ise hakirim, küçüğüm, değersizim. Sen kavisin, güçlüsün, kuvvetlisin. Ben ise zayıfım, çok güçsüzüm ve acizim. Sen mutisin, verensin. Ben ise isteyenim, dilenenim. Sen eminsin, emniyetlisin, emniyeti verensin. Ben ise hayifim, korkudayım, korkuluyum. Sen cevvatsın, çok cömertsin, bol bol verensin. Ben ise miskinim, muhtacım, yoksulum. Sen mucipsin, duaları kabul edensin. Duaları gereğini yerine getirensin. Ben ise dua edenim, dua ederek isteyenim. Sen şafisin, şifa veren sensin. Ben ise merizim, hastayım. Ya Rabbi, şifa veren sensin, hasta olan ise benim.
Allah'ım, gerçek budur. Benim günahlarımı affedip bağışla. Beni azarlayıp cezalandırma. Hastalıklarıma şifa ver. Şifa veren ancak sensin. Ya Allahu, ya Kafi, ya Rabbi, ya Vafi, ya Rahim, ya Şafi, ya Kerim, ya Muafi. Allah'ım, benim bütün günahlarımı bağışla. Beni affet. Benim bütün dertlerime devalar ver. Afiyetler nasip eyle. Beni ebedi olarak rızkına ve hoşnutluğuna eren kullarından eyle. Merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım, bana rahmetinle muamele eyle. Amin. Amin.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Kaleme yemin eden bir dinin çocuğuyuz. Öğretmen olarak gönderildiğini haykıran bir peygamberin ümmetiyiz. Oku diye başlayan namazdan, oruçtan, haçtan, zekattan, zikirden, cihattan, tesettürden, içki, kumar, faiz yasaklamasından evvel oku, önce bilgilen, şuurlan diyen bir dinin çocuklarıyız. Apar topar camiye çağırmayan ezanında bile önce öğreten sonra eğiten bir mesajın insanları ve muhataplarıyız. Allahu Ekber de başlar. Eşhedü öğretisi vardır. Peşinden haydi namaza denir. Önce Allah'ın büyüklüğünü tanımaktan geçer yol. Sonra inanmaktan, kabulden geçen yol. Sonra pratize edilir. Haydi diye dolmuşa bindirilir gibi ite kalka camiye asla. Asla.
2: Ya Hasib, ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Kebir, ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi.

Ömer İbnül Hattab'dan, Allah ondan razı olsun, şöyle dediği rivayet olunmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den umre yapmak için izin istedim. İzin verdi ve kardeşciğim, bizi de duadan unutma buyurdu. Onun bu sözüne karşılık, bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim. Başka bir rivayette de, kardeşciğim, bizi de duana ortak et şeklindedir.

Ah bu ölüm, vah bu ölüm. Herkesi bulacak ölüm. Amelin güzel olursa

güller ondan koku aldı. Tüm Medine'yi sardı. Kur'an ve sünneti bize kaldı. Resulullah dünyadan göçünce, Can Ahmet'im dünyadan göçünce, Can Ahmet'im dünyadan göçünce.

0: Ya kabıd ya basit, ya kabıd ya basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafî, ya Hafî, öyle hafîsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.
1: Ebu Nüceyd İmran İbni Husayn el-Huzayî'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Cüheyne kabilesinden, zina ederek gebe kalmış bir kadın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi ve, Ya Resûlallah, cezayı gerektiren bir suç işledim, cezamı ver, dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kadının velisini çağırttı. Ona, bu kadına iyi davran, doğum yapınca bana getir, buyurdu. Adam, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiğini yaptı. Kadın doğurup, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirilince, kadının elbisesinin sıkıca bağlanmasına emretti. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle kadın taşlandı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cenaze namazını kıldı. Bunun üzerine Ömer, Allah ondan razı olsun, Ya Resûlallah, zina etmiş bir kadının namazını mı kılıyorsun deyince, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. O kadın öyle bir tövbe etmiştir ki, onun tövbesi Medine halkından 70 kişiye dağıtılsaydı, hepsine bol bol yeterdi. Sen, Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için can vermekten daha iyi bir şey biliyor musun?
2: Hay Allah! Hay Allah!

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efem.
1: Bildik. Gelenler geçmiş. Konanlar geri göçmüş. Aşk şarabından içmiş. Kim mana duyar ise.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Ebu Abdullah Numan İbni Beşir'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allahü Teala'nın yüzlerinizi ayrı ayrı taraflara çevireceğini muhakkak bilesiniz. Allah aranıza düşmanlık, buğz ve kalplerinize ihtilaf koyar ve birbirinizden yüz çevirirsiniz. Müslim'in bir rivayetinde ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem saflarımızı düzeltmede çok itina gösteriyordu ki biz de saflarımızı düzeltmeyi bilmeye önem gösterelim. Bir gün namaz kılmak için geldi. Kâmet yapmak üzereyken safta bir adamın göğsü dışarıda olduğunu görünce şöyle buyurdu: ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirseniz ya da Allahü Teala'nın yüzlerinizi ayrı ayrı taraflara çevireceğini muhakkak bilesiniz. Allah aranıza düşmanlık, buğz ve kalplerinize ihtilaf koyar ve birbirinizden yüz çevirirsiniz.

Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize. Az sevabını çok eyle.

sapanlı gençler. Selam size ey Hamaslı mücahitler. Selam size ey Gazze'li müminler. Selam şehadetin aşığı erler. Selam sana Kundak'taki şehidim, bebeğim. Selam Kudüs'e kurban mücahidim, yiğidim. Selam aslan doğuran annelerim, binler selam. Selam sana ey mahzun Filistin'im, ey mazlum Filistin'im, ümmetin ya.

Ebu Süfyan Sahr İbni Harp'ten, Allah ondan razı olsun, Heraklius kıssasına ait uzun bir hadiste Heraklius Ebu Süfyan'a "O peygamber size ne emrediyor?" diye sordu. Ebu Süfyan, "O bize Allah'a ibadet etmemizi, ona hiçbir şeyi denk tutmamamızı, atalarımızın dediği şeyleri ve gittiği yolları bırakmamızı, namazı kılmamızı, doğru ve iffetli olmamızı, akrabayı da görüp gözetmemizi emrediyor," dedi.

0: www.mekkefm.com
1: mekkefm.com.
2: Ya Allah bize ne diyorsa biz hazırız kardeşim diyorsanız buyurun. Bu millet Allah ne diyor hocam? Müslüman olarak bize ne diyor? Özellikle ülkemize ne diyor? Biz çünkü ateşin hattında değil, içindeyiz. Ateşin hattında çizgisine değil, içindeyiz.
3: Korkacak bir şey yok.
4: Diyor ki Allah, ben söyleyeceğimi söylüyorum. Eğer dinimi yaşamaya sabreder, haramlara düşmemeye sabreder, ibadeti istikrarla sürdürmeye sabreder, başına da gelen felaketlere de bir Müslümanca tepki koyar, o konuda size yakışan sabrı ortaya koyarsanız, takva yaşarsanız, İslam'ı güzel yaşarsanız, şu projeyi, şu İslam'ı içinde ne vardı? Öncelikle namaz vardı, zekat vardı, iki ana konu vardı. Sonra genel olarak Allah'ın emirlerini yaygınlaştırmak, yasaklarına uzak durmak,

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Güneş batıdan doğmazdan önce kim tevbe ederse Allah onun tevbesini kabul eder.

0: Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela, hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi, Mekke Efendi.